Mama yan sade. Mama yan sade. E yen yan kupon. E ti afe. Nasa mi sade.